0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifle 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: @senol.
1: Bravo'da Ela'dan Ela Qiymet 1 kilogram. Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik. 1,8 litrelik. Sloboda kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 49 kepik. Teklifler 2 avqust tarixinə dək geçerlidir. Ela

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da. Super dinletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor.

0: Ella Teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 31 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor.

0: Burada Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo!

Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balyo kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: bizde sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Siyazel teze toyuk döş eti 7 manat 49 kepik. 1 kilogram Malatinden kıyma 11 manat 99 kepik. Serfeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Slavyanskaya kereyağı 15 manat 99 kepik. 1 kilogram Azer süt kereyağı 15 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

0: Ella Teklif'le sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytun Yağı 15 manat 89 kepik. 1 litrelik Basso Zeytun Yağı 9 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo.

0: su bildiğmekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Tarifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin zeytinyağı 15 manat 89 kepik. 1 litrelik Basso zeytinyağı 9

0: Burada Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: Da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela giymekler için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balyo kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Mozzarella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 Eylül tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Siyazen teze toyuk döş eti 7 manat 49 kepik. 1 kilogram Malatinden kıyme 11 manat 99 kepik. Serpeli teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Burada Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifle 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella giymekler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Gimet 1 kilogram Gerda kere yağı 22 manat 95 kapik 1,8 litrelik Sloboda kargıdalı yağı 9 manat 99 kapik 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 49 kapik Teklifler 2 avgust tarihine de geçerlidir. Ella Gimetler için Bravo,
1: doğru seçim.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletillik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletillik basso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mehsullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
2: Bravo, doğru seçim.

0: Da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek.

0: Bravo'da su bilgimetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bilgimetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Ella Teklif'le sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklif'le 31 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 kepik. 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Fırına teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 GP, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 GP. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella giymekler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

0: Burada Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da

Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 Eylül tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin zeytinyağı 15 manat 89 kepik. 1 litrelik Basso zeytinyağı 9 manat 99 kepik. Serfeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da elle teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik. 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elle kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da elle teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik. 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elle kıymetler.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Westgold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin zeytinyağı 15 manat 89 kepik. 1 litrelik Basso zeytinyağı 9 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo!

0: Bravo'da su bilgiletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler. Keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Super kıymetler. Keyifli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine de 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Siyazen teze toyuk döş eti 7 manat 49 kepik. 1 kilogram Malatinden kıyme 11 manat 99 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletinlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletinlik basso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor.

Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin zeytinyağı 15 manat 89 kepik. 1 litrelik Basso zeytinyağı 9 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.

Super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo.
2: Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: Ella Teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin zeytinyağı 15 manat 89 kepik. 1 litrelik Basso zeytinyağı 9 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo.

0: Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 31 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor.

0: Da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce tuz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: su birlikler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da elle teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elle kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da elle teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerli.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 31 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletlik baso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Ayla teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifle 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ayla giymekler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 31 Eylül tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

Biletler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsulları için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

0: su bilgimetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Su bilgimetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da elle teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elle kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da elle teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elle

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil Yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: Yala teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Yala kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin zeytinyağı 15 manat 89 kepik. 1 litrelik Basso zeytinyağı 9 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, həll onda.

0: bizde sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Siyazen teze toyuk döş eti 7 manat 49 kepik. 1 kilogram Malatinden kıyme 11 manat 99 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo!

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat, alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da su bilgiyetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bilgiyetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.

0: Da Ela Teknikle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela giymekler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: Fırına teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 GP, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 GP. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yüce tuz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo!

Bravo da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella giymekler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 40.

0: Teklifler sizi gözlüyor. Yalnız ikili 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik. 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.